0: ni wa fanya muwe mabusya fwe mekumi amukumpra kon.
1: Ebwe, ebwe, mabusya fwe, mekumi amukumpra kon, mamenko.
0: Mese pedi ani wa fanya muwe mabusya fwe mekumi amukumpra kon.
1: Ebwe, ebwe, mabusya fwe, mekumi amukumpra kon, mamenko.
0: Abusya, mabusya fwe.